Gülüçeceği boyunu bağda gülü bayramın ay bezengin yüzün seni tolgan aylay geçeği boyunu bağda gülü bayramın ay bezengin yüzün seni tolgan aylay geçeği.